Havalılar yine Buda. Südatlar yine Soit. Konya'da düğü darım. Klausi gildi ödmeden. Yer atmıştan ağlama. Müzik kemen gibi sağdan.